senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, matanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim. Katındım.

0: أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِمِينَ
1: Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

0: Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ
0: Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
0: Bir kimseye rızkı genişletir

Melekler de seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler.

0: Mun.
1: O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz. Ve

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler bu apaçık bir büyüdür dediler.

0: nakir.
1: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?
0: Ol.

0: شديد.
1: Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
0: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
0: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ
1: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.
0: قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنِ

0: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Vahiy.

0: مُرِيب.
1: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi.

0: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: Ma yaftahillahu linnasi min rahmetin fela mumsike leha ve ma yumsik fela mursile lehu min ba'dih. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndü.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

0: سَعِير
1: Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Efemen

0: يَسْمَعُونَ.
1: Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir. Vallahi.

0: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
1: Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'u.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Vallahi

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: bir.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.
0: Ya.

0: يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

0: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
0: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.
1: وَمَا

Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İn

0: nadir.
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed, eğer onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?
0: Elem

0: sud.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

0: gafur.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

0: yekûr.
1: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
0: وَالَّذ۪ي

0: basir.
1: Ey Muhammed, kitaptan sana vahyettiğimiz şey kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

0: Bir.
1: Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.

İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
1: İnne Allahe alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bidatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. Femen

0: la khasara.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz. Kul

0: gurura.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnne Allah yumsiku's semawati

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse, ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.

0: ile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: fil ard innehu kana alimen kadira.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizir rahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. İn

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.
0: قالوا

0: Antakya şehir halkı da siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişlerdi.
1: Olu.

0: Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.
1: قَالُوا

Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler. O

Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

0: Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun, sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum, oysa hepiniz yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Evet.

Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.

0: Ramim.
1: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim, kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum, rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor, bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Ve ilk haberimize başlayalım sevgili izleyenler. Şimdi dün özellikle ABD basını dedi ki son 5,5 veya 6 ay içinde İran'a yapılacak en büyük saldırı geliyor dediler. İran'a saldıracak mı Amerika diye gün boyu yayınlar yapıldı ve bu sorunun cevabı yaklaşık böyle birkaç saat önce ortaya çıktı efendim. ABD Başkanı Trump sabaha karşı yaptığı açıklamada İran'a saldırıyı iptal ettim dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ı çok sert vuracağız açıklamasının ardından gözler bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. ABD saldırı ihtimallerini göz önünde bulundurarak Orta Doğu'daki vatandaşları için güvenlik uyarısında bulunmuştu. Merak edilen konuyu Amerikan Başkanı Trump açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu hafta sonu İran'a yönelik olası saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatları üzerinden mütabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti. Söz konusu anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini içerdiğini vurguladı. Amerikan Başkanı dünyanın yararı ve İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıyı durdurmayı kabul ettim ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu da kaydetti. Bir saldıracağım diyor, bir iptal ettim diyor. Yani ağam bizim ne eğleni efendim, öyle bir söz vardır ya. Yani Trump'tır, bu ne yapsa yeridir. O yüzden de ben böyle çok ciddiye almadan haberleri okuyorum, geçiyorum Trump'la ilgili haberleri tabii ki. Şimdi geçelim bizim liderimize, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İstanbul'daydı kendisi efendim. İl Danışma Meclisi'nde verdi mesajlarını. Hedefinde butlan kararı sonrası ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi vardı ve CHP'nin her geçen gün geriye gittiğini vurguladı ve Erdoğan'ın gündeminde hiç kuşkusuz terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: AK Parti, bu ifademe dikkat edin. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz.
2: AK Parti'nin Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Derdi millet olan herkesi partiye davet etti.
1: Yolumuza ve kolumuza girene de hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Gündeminde butlan kararı sonrası ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi vardı.
1: Eskisi ve yenisiyle. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var.
2: Erdoğan CHP'ye eleştirilerini sürdürdü. Muhalefetin geriye gitmesi ülkemize yakışmıyor dedi.
1: Muhalefetin yerinde sayması, hatta geriye gitmesi ülkemize yakışan bir durum değildir.
2: Önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesi beklenen terörsüz Türkiye sürecine de değindi Erdoğan. Bir kez daha sürecin menzile ulaşacağını tekrarladı.
1: Karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
2: Tören sonunda CHP'li belediyeler AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
0: Ve şimdi devam edelim efendim Özgür Özel cephesine, yani yeni partiyle ilgili haberlerimize bakalım. Bu arada Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasının ardından biliyorsunuz CHP'de istifa depremi devam ediyor. 200'ün üzerinde belediye yeni partiye geçti. CHP 37 yıldır yönettiği Çankaya Belediyesi'ni de yeni partiye kaptırdı efendim. Özgür Özel CHP'den ayrıldı, ancak sorunlar bitti mi? Tabii ki bitmedi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevden alındığı da iddia ediliyor.
3: Millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
4: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi ikiye böldü. Özgür Özel 91 milletvekiliyle yeni partiyi kurdu. Sonrasında istifa depremi yaşandı.
5: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
4: Şu ana kadar 200'ün üzerinde belediye CHP'den yeni partiye geçti. Onlardan biri de Ankara'nın Çankaya Belediyesi oldu. Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'le birlikte 33 meclis üyesi Özgür Özel'in partisine geçti. CHP 37 yıl sonra Çankaya'yı kaybetti. CHP'de tartışma yeni partinin kurulmasıyla da bitmedi. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel'in atandığı öne sürüldü. MYK sonrası konuşan Müslim Sarı net cevap vermedi.
6: Konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.
4: Gürsel Tekin ise CHP yönetimiyle bir sorunu olmadığını söyledi.
7: 16 Ekim'e kadar biz görevimizin başındayız. Ondan sonra süreçte tabii ki partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. O konuda hiçbir sorun yok.
4: Özgür Özel, butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı önlemini almış. Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimleri CHP'de bırakmıştı. Müslim Sarı disiplin sinyali verdi.
6: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
0: Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Üsküdar Belediyesi'ndeki son duruma bakalım. Usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli tutuklandı efendim. 2 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
4: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin 6 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da olduğu şüpheliler İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden belediye başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 şüpheli tutuklandı. Hakimlik şüpheliler Ceyhun Ünlü ile Adem Altıntaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Öte yandan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
0: Şimdi Üsküdar'dan inelim Uşak'a. Uşak yani taranasıyla meşhur. Çok da severim sıcacık efendim. Kışın ama. Kışın kıymalı tarana olmazsa olmaz benim için. Tarana denince de ilk akla Uşak geliyor ama Uşak Belediyesi denince de akla neler neler geliyor efendim biliyorsunuz. Şimdi belediyede sigortalı gösterilip görevden alınan Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışanlara yönelik bir operasyon vardı. Ve gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı efendim. Bu haberin detayları da gelsin ekrana.
4: Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor. Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine rağmen tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Uşak ve Bornova belediyelerinde bir süre çalıştığı tespit edilen AA da Cumhuriyet Savcılığına giderek teslim oldu. Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın soruşturma kapsamında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
0: Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve şantaj yapmak suçlarından kusura bakmayın gözaltına alındı. Savcılık sorgusunda iddiaların tamamını reddetti Cem Küçük ama tabii o yani iddiaları reddetmesi onu kurtaramadı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, iş insanlarına para karşılığı şantaj yapmak, bu suçlardan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük hakkındaki iddiaları oldukça vahim taş yapmak.

0: TS isimli kişiyle 27 işlemde gerçekleşen 537 bin liralık alışverişin borçtan kaynaklandığını söyledi. Para karşılığı haber yaptığına yönelik iddiaları kabul etmedi. Bir dönem Adnan Oktar suç örgütü lehine çalışıp çalışmadığı da soruldu. Cem Küçük, Oktar'ın yurt dışından gelen kitaplarını para karşılığı Türkçe'ye çevirdiğini söyledi. Hesabına gelen paraların bundan kaynaklı olduğunu söyledi.
1: Kaçarken yakalandığını anladım.
0: Cem Küçük suçsuz olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti. İfadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe cezaevine gönderildi.
2: Şimdi de günlerdir yüreğimizi yakan o haberlere bakalım. Yani Yeşil Vatan, evet, yangınlarla mücadele orada devam ediyordu ki hafta içi rüzgarın etkisiyle biraz yayıldı orman yangınları. Fakat hatırlayın efendim, geçtiğimiz yıllarda çok daha uzun sürerdi yangınlara müdahale ister istemez. Ama şimdi teçhizat fazla, yani havadan, karadan, dört bir yandan yangınlarla mücadele devam ettiği için eskisi kadar uzun sürmedi. Alevlerin büyük bir bölümünde ilerleyiş durduruldu efendim. Yani Yeşil Vatan'ı çok şükür bu sene çok daha iyi koruyoruz. Yangınların gücü kırıldı. Birçok yerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ve Aydın'da ekipler artık son noktaları kontrol altına almak için yoğun mesai harcıyor. Muğla ve Antalya'da çok şükür sevindiren haberler geldi. Gelin o zaman şöyle birkaç günden şu ana kadar orman yangınlarındaki son tabloya bir bakalım. Ardından tam gaz devam.
0: Gece gündüz süren zorlu mücadele, binlerce kişinin tek yürek olduğu günler ve beklenen güzel haberler peş peşe geldi. Türkiye alevlerle savaşta kritik bir virajı geride bıraktı.
3: Balıkesir, Gömeç ve Mersin Günnar yangınları hamdolsun tam anlamıyla kontrol altına alınmış durumda. Yine enerjisini düşürdüğümüzü söylediğimiz Aydın Çine yangını ise sabah saatleri itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.
0: Yangınların önü kesildi. Şiddeti büyük ölçüde azaltıldı. Ancak mücadele henüz sona ermedi. Balıkesir, Gömeç'te kontrol sağlandı. Susurluk'ta ise ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. İlk dakikadan bu yana durmaksızın görev yapan ekipler geceyi de gündüze kattı. Gökyüzünde yangın söndürme uçakları ve helikopterler, karada ise yüzlerce personel alevlere karşı omuz omuza. Vatandaşlar da bu büyük mücadelede yalnız bırakmadı. Kimi su taşıdı, kimi iş makineleriyle destek verdi. Herkes Türkiye'nin yeşil vatanını koruyabilmek için seferber oldu. Yerleşim alanlarına yönelik risk büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Alevler ormanlık bölgede tutuldu. Şimdi hedef yangını tamamen söndürmek.
4: Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp burada da inşallah bu yaşadığımız bu durumu sonlandırmak.
0: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da yangın sahasındaydı. Bölgeden canlı yayın yaptığı sırada yoğun dumana maruz kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. İlk tespitlere göre Balıkesir'de yaklaşık 450 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni de netleşmeye başladı. Gömeç'teki yangının kaynak çalışması sırasında başladığı belirlendi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer adres ise Aydın'ın Çine ilçesi. Burada da ekipler zamanla yarıştı. Hava ve kara unsurları koordineli şekilde yangına müdahale etti.
5: Hava koşulları, özellikle rüzgar işimizi biraz zorlaştırıyor. Şu ana kadar özellikle 3 tane yerleşim yerimizi boş

0: Boşalttık, tahliye ettik. Yaklaşık 550 vatandaşımızı güvenli alanlara aldık. Ancak buralara da yangının erişmesine ve zarar vermesine müsaade etmedi arkadaşlarımız fedakarca çalışarak. Şu an çalışmalar devam ediyor.
1: Destek verenler arasında gönüllüler de vardı. Bozdoğan'dan traktörüyle gelen Yusuf Aydın ve oğlu Süleyman Aydın saatlerce durmaksızın çalıştı. Alevlerin önünü kesebilmek için büyük çaba harcadı.
2: Gönül olarak geldik. Ormanlarımız yanmasın. Biz bu ormanla olmazsa biz yokuz. Oksijen alıyoruz bunlardan.
1: Güvenlik amacıyla 3 mahalle tahliye edildi. 550 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yangın sırasında 41 kişi dumandan etkilendi. Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Son tablo ise umut verdi. Yangının gücü önemli ölçüde kırıldı. Rüzgar olumsuzluk oluşturmazsa Çin'de de tamamen kontrol altına alınması an meselesi. Muğla'da ise yeniden yükselen alevler kısa sürede bastırıldı. Fethiye'de ikinci kez başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
3: Allah'a şükür can kaybı olmadan en üst görev anlayışıyla hepsi en az zararla atlatıldı. Ben bütün arkadaşlarımı can siparişine fedakarca çalışan hepsini tebrik ediyorum. Geçmiş olsun.
1: Antalya'dan da sevindiren haber geldi. Yangın tamamen söndürüldü. Bölgede artık soğutma çalışmaları yürütülüyor. Hasarın boyutuysa ekiplerin incelemesiyle netleşecek.
4: Ve geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Ankara'da Irak Başbakanı'yla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli anlaşmaları imza attı. Hatta önce bir 4 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya 5 tane değil miydi dedi, durumu düzeltti. Yanlış anlaşılmalar ortadan kalktı. O 5 anlaşmadan sonra şimdi Türkiye ile Irak arasında efendim enerji koridorunda dediğimiz gibi tarihi anlaşmalar artık gün yüzüne çıkıyor. Günlük. Dile kolay 750 bin varil kapasiteli petrol hattı için yeni dönem resmen başlıyor efendim. Tabii şuna da parantez açmak lazım. Madem bu kadar varil petrol gelecek inşallah benzin fiyatları da düşecek efendim. Orası tabii ayrı konuşacağız ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'da iki ülke arasındaki 17 milyar dolarlık ticaret hacmini çok daha yukarı taşıyacakları da vurguladı.
1: Türkiye ve Irak arasında enerji koridorunda yeni bir sayfa açılıyor. Ankara ile Bağdat arasında aylardır süren yoğun diplomasi, stratejik bir enerji hamlesiyle taçlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyr ile bir araya geldi. Kritik görüşmenin ardından iki ülke arasında yeni ve kapsamlı bir dönemin kapısı aralandı. BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketleri Soma ve NOK arasında Irak-Türkiye ham petrolü boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık yeni anlaşma resmen imzalandı. Günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesi hayata geçirildi.
5: Tabii bu boru hattı iki ülke arasında 1970'lerden gelen yani neredeyse yarım asrı devirmiş ve sadece iki ülkenin ticari ilişkilerini değil aynı zamanda hem ülkemizin hem de dünya petrol piyasalarının arz güvenliği katkı yapan çok önemli bir boru hattı.
1: Bağdat ve Ankara arasındaki üst düzey temasların ardından atılan bu imza sadece petrol taşımacılığını değil, bölgenin enerji arz güvenliğini de doğrudan ilgilendiriyor. Üstelik süreç yalnızca boru hattıyla sınırlı kalmadı. Türkiye Petrolleri BP'nin Kerkük merkezli şirketine %15 oranında ortak olarak tarihi bir adım attı.
5: Pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfada da iki ülkenin enerji alanında başta olmak üzere petrol, doğalgaz, elektrik alanında olmak üzere ama diğer alanlarda da ticari ilişkilerini ve 17 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini çok daha yukarı götürecek bir noktaya inşallah götüreceğiz.
1: Küresel piyasalarda enerji güvenliğinin kritik önem taşıdığı bu dönemde Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına uzanan hat tam kapasiteye hazırlanıyor. İki ülke arasındaki 17 milyar dolarlık ticaret hacmini daha da yukarı taşıyacak bu tarihi anlaşma, bölgesel işbirliğine yeni bir soluk getiriyor.
4: Şimdi Gazze ile devam edelim efendim. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması konuşuluyor çok şükür. Fakat bu katil İsrail'in saldırıları tabii ki durmuyor, tahmin edersiniz ki. Siviller bir kez daha hedef alındı. Ve aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı var, bir tane antipatik adam biliyorsunuz, Ben Giver. Bir cezaevine baskın yaptı. Filistinli kadın mahkumla bakın nasıl alay etti.
1: Ateşkes sözde kaldı. Gazze'ye yönelik saldırılar devam etti. Siyonistler harabeye dönen kentte bombardımanını sürdürdü. Sivil yerleşim yerleri hedef alındı. 3 Filistinli daha hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Toplam can kaybı 73.349'a yükseldi. Gazze Barış Kurulu, İsrail'in ihlalleriyle devam eden ateşkes sürecinde bölgeye yardım girişlerinin açılacağını duyurdu. İşgalcilerin bölgeden çekilme tarihinin ise Hamas ve diğer grupların silah bırakmasına bağlı olduğu ifade edildi. Gazze'de asayişi sağlamak için Filistinli polislerden oluşturulacak ekiplerin uluslararası istikrar gücü tarafından eğitilmesine karar verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar sürdü. Nablus kentinde 4 Filistinli daha gözaltına alındı. İsrail hapishanelerinde zulüm de devam ediyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtimar Ben-Gvir bir hücreye baskın düzenledi.
4: İçecek suyunuz var diyor, yemekler güzel olmak zorunda değil diyor, yani ona şükredin diyor. İlahi adalet efendim, göreceğiz inşallah bu dünya gözüyle Netanyahu'yu, bu Ben-Gvir'in nasıl can verdiğini Yüce Rabbim bize göstersin diyelim. Ve biz devam edelim. Şimdi herkes ABD İran'a odaklanmışken Rus ordusu efendim Ukrayna'da tabiri caizse at koşturmaya devam ediyor. Mesela Kiev'e bir hava saldırısı daha gerçekleşti. 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı Ukrayna'nın başkentinde. Moskova cephesi Ukrayna'nın Temmuz ayında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Şimdi o savaşa bakalım. Yani 2-2,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma bir bakalım efendim.
1: Ukrayna'nın başkenti Kiev savaşın en şiddetli gecelerinden birini yaşadı. Rus ordusunun fırlattığı balistik füzeler çok sayıda noktayı aynı anda vurdu. Ukrayna saldırıda 35 füze ve 185 SİHA kullanıldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu gece sadece bir balistik füzenin düşürüldüğünü belirtti. Patriot sistemi için füze bulunmadığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Klitschko acil durum açıklamasında saldırının detaylarını paylaştı. Klitschko, Rusya'nın bombardımanında farklı merkezlerde ağır hasar oluştuğunu belirtti. Saldırı sonucu Litvanya Büyükelçiliği'nde de hasar meydana geldi. Binadaki camların çatladığı görüldü. Fırlatılan füzeler nedeniyle 9 sivil yaşamını yitirdi. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 28 kişinin ise füzelerin isabet ettiği binalarda yaralandığı açıklandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma operasyonlarını başlattı. Ukrayna ordusu ise ülkeye yönelik geniş çaplı Rus hava saldırısı dalgasının halen devam ettiğini bildirerek halkı sığınaklarda kalmaya çağırdı. Rusya cephesi ise Ukrayna saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Temmuz ayında başkent Moskova ve çevresinde 6 bini aşkın İHA saldırısı düzenlendiği ifade edildi.
4: Devam ediyoruz ülkede hafta sonu programına. Pazar kuşağındayız. Saatler 7.30'a yaklaşıyor efendim. Hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında canlı yayındayız an itibarıyla. Şimdi Yine bir bakalım, önemli gelişme var. Dün gecenin önemli haberlerinden biri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü efendim ve görüşmede ABD-İran savaşındaki son durum da ele alındı. Kısaca bir haber okuyayım ben size. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İran müzakereleri ve bölgedeki son durum ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede yaşanan çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, kalıcı barış vurgusu da yaptı. Devam edelim. 15 Temmuz gecesi darbeciler, hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için Marmaris'teki otele baskın yapmışlardı efendim. Tabii planları tutmadı hainler ve yakalandılar. Hatta böyle ormanın içinde bir menfezde mi bir yerde yakalanmışlardı, şimdi tam hatırlamıyorum. Cezaevine gönderilmişti hepsi. Fakat o 37 kişilik suikast timinin tek firari ismi vardı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatep efendim. 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu ki Afyonkarahisar'da örgütün hücre evine yapılan operasyonda yakalandı. İşte o operasyonun görüntüleriyle de devam ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canına kasteden hainlerden biriydi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Amaçları yönetime el koymaktı. Ancak hain planları boşa çıktı. Darbeci teröristler Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli hedef aldı. Suikast timinde görev alanlar cezaevine gönderildi. 37 kişilik timin son firari üyesi eski yüzbaşı Burkay Kartepe'ydi. Helikopter pilotu olan FETÖ mensubu Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Terörle mücadele ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Afyonkarahisar'da darbeci hainin saklandığı hücre evine baskın yapıldı. İçişleri Bakanlığı Burkay Karatepe'nin yakalandığı görüntüleri paylaştı. Ters kelepçe takılan vatan haini terörle mücadele şubesine götürüldü. FETÖ'cü teröristin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlik kullanan hain yüz tanıma sistemine takıldı. 10 yıl sonra yakayı ele verdi. Burkay Karatepe'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi. Saklandığı evde yüklü miktarda döviz, altın ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
4: Gülistan Doku davasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dördüncü dalga operasyonda haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreçte de sona gelindi artık ve son iki tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi efendim. Detayları kısaca bir seslendireyim size. Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayetinin ardından başlatılan soruşturma genişleyerek devam ediyor. Gülistan Doku davasında 4. dalga operasyonunda 19 şüpheli hakkındaki gözaltı kararının ardından ilk gün Erzurum Adliyesi'ne getirilen 8 şüpheliden 4 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol kararı verilmiş ve 1 kişi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte 2. gün adli işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i mahkeme tarafından tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

0: Ve teaser'ı da gördünüz efendim, ülkede manşetlere bakacağız. Bugünler, bugün tarihler 2 Ağustos Pazar 2026'yı gösteriyor. Ve bugünün gazetelerinin ilk sayfasında acaba hangi haberler var? 5 tane bir gazete aldım. Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak gazetesi. Bakalım zamanımız yettikçe peyderpey sıradan okumaya başlayalım. Dijital ekrandan da okuyacağım, yerleri büyüteceğim tabii ki size. Şimdi az önce haberin detaylarını vermiştik. 10 yıl sonra kıskıvrak yakalandı o FETÖ'cü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te suikast yapmayı planlıyorlardı o tim. Ve o timi oraya, Marmaris'e indiren helikopter pilotuydu bu. Sonunda hücre evinde yakalandı. Diğer tim zaten biliyorsunuz böyle fare gibi kanalizasyonda yakalanmıştı. Şimdi devam edelim. Bakın efendim, 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü törende. Bir yandan da CHP'li 3 başkan AK Parti'ye katıldı. O bilginin detaylarını da verelim. Hangi belediyeler onlar? CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez, Şile Belediyesi Başkan Vekili Terzi dün AK Parti'ye katıldılar ve başkanların rozetini Erdoğan taktı. O bilgiyi de verelim. Erdoğan bu arada 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum açıklamasına da yer verdi. Şimdi başka hangi haberleri okuyalım Hürriyet'ten? Ormanlar cayır cayır diye bir haber var. Gerçi dün Tarım ve Orman Bakanı Sayın Yumaklı açıklama yaptı. Yangınların enerjisi düştü. Hızla kontrol altına alınıyor açıklaması var. Ama bazen de işte sert rüzgarla beraber efendim küllerinden de doğabiliyor. O yüzden teyakkuzlu ekipler Mavi Vatan'ı korumak için adeta seferberlik ilan etti. Bir yandan dün ekranlara getirmiştik. Yürekleri yakan bir görüntü. Hatta kim bu Maganda saldırgan diye de serzenişte bulunmuştuk. 11 yaşındaki çocuğu döven Mehmet Erke kasten öldürmeye teşebbüsten çok şükür tutuklandı. Markette hatırlayacaksınız, minik yavrucağı alıp yere vuruyordu. Ama işte böyle canilerle maalesef aynı atmosferi solumaktan da insan böyle canı sıkılıyor. Çocuklara da böyle anneler babalar işte sahip çıkalım. Maalesef yani. Böyle canilerle karşılaştırmasın kimseyi kader dedikten sonra şimdi Milliyet Gazetesi'ne bakacağız sevgili izleyenler. Begonilerle yazılan Bodrum diye bir haber var, o Milliyet Pazar Ekin'de. Bakalım başka ne olmuş? Seba'nın evi kimin olacak? Süleyman Seba ile ilgili bir haber var. Rahmetli Beşiktaş'ın onursal başkanıydı, yıllarca başkanlığını yaptı. Örnek bir kişilikti efendim. Taraflı tarafsız sadece Beşiktaşlılar değil, Süleyman Seba'yı Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, tüm futbol severler çok severdi. Ve ben de muhabirken hiç unutmuyorum, Süleyman Seba'nın cenazesinde, cenaze törenlerinde görev almıştım. Beşiktaş köy içinde bir anma töreni oldu. Oradan Beşiktaş'ın şu anki Tüpraş Stadı yapım aşamasındaydı ama yine de sahanın ortasına getirildi. Biraz inşaat halindeydi stat. Stadın ardından da hemen oradaki Dolmabahçe Camii'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı Süleyman Seba. Şimdi bakalım onunla ilgili bir haber var. Nur içinde yazsın. Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ölümünün 11. yılında 5 Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte 21 kupadan oluşan eşsiz mirasından sonra Akaretler'deki dairesiyle de veraset davalarının gündemine geldi. 88 yıllık yaşamında evlenmeyen, çocuk sahibi olmayan Seba'nın miras hakkı için yargıya taşınmış efendim. Detaylar Atilla Gökçe yazmış, duayen spor yazarı, spor sayfasında. Bu arada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün divan kurulu toplantısında tabii kulüple ilgili önemli açıklamalar yaptı, transferlerle ilgili, ama bir yandan da sosyal medyada Kızıl aleyhine yapılan yorumlara da çok çok sinirlendi ve kızdı. Ve şöyle dedi, biliyorsunuz 13 yaşında dünyalar tatlısı bir kızı var Aziz Yıldırım'ın, Yaz diye. O da iyi bir Fenerbahçeli ve futbol sever. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kızı Yaz'la ilgili yorum yapanlara ateş püskürdü. Şöyle demiş, avukatlarım onları savcılığa şikayet edecek. Devlet bir şey yapmazsa bakın evlerine giderim. Korkmam hiçbir şeyden, hapse de giderim, rahat yatarım. Orada rahat ediyor adam ifadelerini kullandı. Tabii sözde şike davasında bir yıl biliyorsunuz kumpasçıların oyununa gelmişti Aziz Yıldırım. bir yıl hapis yattırılmıştı kendisi ama daha güçlü çıkmış. Şimdi şöyle ki burada bir Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanı olarak değil de bir kız çocuğunu koruyan bir baba edasıyla konuştu. O yüzden de tabii ki hak veriyoruz kendisine. Şimdi devam edelim. İspanya düğümünün mavi beyaz iplikleri diye bir haber var. Dünya şampiyonu olmuş bizim öğrencilerimiz. Nerede olmuş ona bakalım. İstanbul'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Ali Koç'la, isim benzerliği minik kardeş, 5. sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz Roma'daki uluslararası STEM olimpiyatlarında matematikte dünya şampiyonu oldular. Sidar Cem aynı zamanda yaklaşık 40 Asya ülkesinin ve 3000'in üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen CIMOC olimpiyatlarında da dünya üçüncülüğü elde etmiş. Özgür Özel dün Beylikdüzü'ndeydi. Yeni parti genel başkanı zor günler bitecek demiş. Belediye başkanlarımızın tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçti. Bu meydan bir kişi eksilmedi diyor. İstanbul geri adım atmadı. Bu zor günler eninde sonunda bitecek açıklaması da var. Kiralık ev müjdesine de bakalım, ardından geçelim diğer gazetemize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında katılımcılara hitap etti. Eylül ayında İstanbul'da kiralık ev projesinin başlatılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira sözleşmelerinin 3 yıllık olacağını ifade etmiş. Hemen geçiyoruz Sabah gazetesine. Sürmanşete bakacak olursak orada sürpriz bir transfer mi oluyor? Ona bakalım, çünkü haftalardır Muhammed Salah Beşiktaş için yazıldı ki Serdal Adalı ve ekibi Muhammed Salah'ı transfer etmek için çok uğraştı. Ama özellikle menajerinin böyle farklı taleplerinden dolayı da artık rafa kaldırdı Muhammed Salah transferini. Fakat bu kez Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer edebilmek için galiba uğraşıyor. Onunla ilgili haberler var. Okuyalım onu. Mısırlı Yıldız'ın menajeri Abbas'la ilk görüşmeyi yapmış Bordo Mavili takım. Yıllık 17 milyon avro ve bonuslarla el sıkışıldı deniyor. Yani bu bir rekor efendim. Yani Osimhen galiba 20 alıyor. Trabzonspor'a gelirse Muhammed Salah 16-17 milyon. Yani 34 yaşındaki bir oyuncuya bilmiyorum. Yani bu paralar keşke böyle gençlerin keşfedilmesi için altyapılara yatırılsa. İçim acıyor. Türk futboluna böyle yaşlı futbolculara verilen milyonlarca dolara. Ki sonuçta da bakıyorsunuz hani bir başarı da yok. Anlaşmanın diğer detayları için görüşmeler devam ediyormuş. Mutlu son olursa Salah haftaya Trabzon'a gelecek diye bir haber var. Şimdi bakalım Sabah gazetesinin diğer haberlerine. Logonun altındaki haberlere bakacak olursak. Hurdacı Kılı'ndaki suikastçıya operasyon. O suikast temindeki FETÖ'cü yakalandı. Biliyorsunuz 10 yılın ardından Afyonkarahisar'daki hücre evinde. Farklı haberlere bakalım. 260 milyonluk danışmanlık bilmecesini açıklayamamış Üsküdar Belediye Başkanı tutuklanmıştı biliyorsunuz. Detaylarına bakalım şimdi. Sinan Dedetaş'ın savcılık ifadesine çarpıcı çelişkiler ve itiraflar damgasını vurmuş. Dedetaş efendim, belediye iştiraki kent AŞ'nin müteahhitlerden danışmanlık adı altında topladığı 260 milyon TL rüşveti biliyordu iddiası için. Ne kadar kazanç elde edildi bilmiyorum demiş. Dedetaş ruhsat karşılığı 10 milyon TL rüşvet talep edilmesini ise dedikodu diye de geçiştirmiş efendim. O bilgiyi de vermiş olalım. 5 dakikamız kaldı. Diğer iki gazeteye de bakalım neler var. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Sürmanşete bakalım. 3500 şantiye çalışıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına bir yer verelim efendim. 6 Şubat sonrası günde 550 konut üreterek dünyada örneği olmayan bir inşa süreci yürüttük. 3500 şantiyede çalışmalar sürüyor. Son depremzede evine kavuşana kadar da durmayacağız açıklaması var. Yine Trabzonspor'un Salah'la flörtü sürmanşette var efendim. Akşam gazetesinin altına baktığımızda 100 yıl geçse de aman yok, suikast timindeki FETÖ'cü hain 10 yıl sonra yakalandı. Cezaevinde sus tehdidi diye de bir başlık var. Ve muhalefetin gündemi Türkiye değil diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu iki başlığa kısaca bir bakalım efendim, ama önce bu FETÖ'cüye bakalım. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firar üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi. Timi menfezde kıstırılmıştı biliyorsunuz. FET, SAT ve MAK mensuplarından oluşan suikast timi darbe girişiminin başarısız olması üzerine araziye dağılmış, aralarında Paşa Kotatlı Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu grup bir menfezde adeta fare gibi yakalanmışlardı efendim. O bilgiyi de verelim. Yüz tanıma sistemine takılmış bu yeni yakalanan FETÖ'cü. 19 Haziran 2026 yılında hain sabah 07.51'de Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Ziraat Bankası şubesinin güvenlik kamerasına yakalandı ve yüz tanıma sistemiyle kimliği doğrulandı. Tabi teknoloji geliştikçe efendim, farkındaysanız böyle yıllardır kaçanlar yakalanıyor, faili meçhuller çözülüyor, cinayetler. Adalet Bakanı Akın Gülley'in de bu konuda zaten çok üst üste yaptığı açıklamalar da var. Önümüzdeki saat diliminde de ekranlara getireceğiz zaten. Farklı faili meçhuller de çözülüyor, cinayetler. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı olmuş ve CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti, susmamı istedi diyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan cezaevinde iki kez beni ziyaret etti. Sessiz kal, burada hiçbir şey anlatma, tahliye olduğunda sana yeni işler veririz, destek oluruz demiş. İmar değişikliği için benden 2,5 milyon TL rüşvet istediler, pazarlıkla 1,6 milyona indiler. Belediye Başkanı Günel bedavaya iş olmaz dedi, parayı imar müdürüne makamında verdim diyor. İşte bakın, Kuşadası Spor'un başkanı itirafçı olmuş, dönen paraları. Hala da diyorlar ki mesela Özgür Özel ve ekibi, ya kanıt yok, kanıt yok, bunlar iftira. Daha ne olsun efendim yani. Bu arada uyaralım efendim hep herkesi, sadece Marmara bölgesini değil, ülke genelinde sıcaklıklar yeni haftada itibaren artacak. Ve biliyorsunuz bu sıcaklıklara Eyyam-ı Bahur deniyor. Türkiye Ağustos'un ilk günlerinde yazın en sıcak günlerini yaşayacakmış. İstanbul'da sıcaklık yarından sonra 30, daha sonra da 32-33 derecelere çıkacak. Tabii ki diğer şehirlerde, özellikle güneyde, Adana'da, Akdeniz bölgesinde, Ege'de bu sıcaklıklar hiç kuşkusuz çok daha artacak. O Eyyam-ı Bahur sıcaklarından korunmak için de tabii ki neler yapılması gerektiğini yine önümüzdeki saat dilimlerinde konuşuruz, sohbet ederken efendim. Bu saat dilimindeki son gazetemize bakalım, iki başlık okuyalım, ardından da ara vereceğiz. 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'u da unutmayız açıklaması var. Yeni Şafak'ta sürü manşette, biliyorsunuz 5. şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Yeni Şafak'ta foto muhabiriydi Mustafa Canbaz, kendisi adına tabii şehit oldu o hain darbe girişiminde. Ve 5. kez Mustafa Canbaz fotoğraf yarışması yapıldı. Onun ödül töreni vardı efendim. Orada yetkililer önemli açıklamalarda bulundu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki törende konuşan Kurtulmuş, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, darbecilerin adının tarihten silindiğini belirterek, ama bu millet o gece milletin reyinden başka güç kabul etmiyorum diyen Tayyip Erdoğan'ı kıyamete kadar anlayacak ifadelerini kullandı. Yarışmayı düzenleyen Albayrak grubuna da teşekkür eden Kurtulmuş, dereceye girenler ödüllendirildi, ödüllerini verdi. İstanbul'da kiralık konut müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Eylül ayından itibaren efendim açıklamaları olacak. Özellikle 15 bin kiralık sosyal konut projesi başlıyor, onu da söyleyelim. Daha uygun kiraya ve kira sözleşmeleri en az 3 yıl olacak. O bilgiyi de vermiş olalım. Göçmenler septeden çıkarıldı bu arada. Biliyorsunuz Fas'tan İspanya'ya inanılmaz bir istila vardı adeta. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı septeye kitlesel halde giren 60 bin kadar Faslı ve Cezayirli göçmenin büyük bölümü geri gönderildi. İspanyollar dönüşün gönüllü olduğunu açıkladı. Göçmenler ise kentte iki zor gün geçirdiklerini, yiyecek ve içecek bile bulamadıklarını söylediler efendim. Şimdi bu saat diliminde ülkede hafta sonu programında gazete manşetlerinin okunmasının sonuna geldik efendim. Sizden kısa bir ara rica ediyorum.
1: Burası Radyo 7.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

Damgalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öl.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

0: yine sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

0: Yaşamın amacı, amacı olan bir yaşamdır. Bizim amacımız da siz değerli dinleyicilerimizin kulaklarına en güzeli sunmak.
1: Her telden şarkıları konuşturan kesintisiz enerjinin güvenilir programı Ebruli başlıyor.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Ve yine günün en güzel saatleri işte başladı. Ve beraber olduğumuz bu en güzel saatlerde Aşkın Sesi, bendeniz Enha Sarıoğlu, sizlere eşlik edeceğim Radyo 7'de müziklerle ve sohbetin en güzeliyle. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Hasretlik öyle bir duygu ki dağlar bile dayanmaz, dağlara yağıyor diyor ya, hasret yağıyor dağlara, dağlar dayanmaz derler. Hasretliğe, özlemliğe. Efendim be.

dostu yok. Olmazmış. Olmaz. Bir insan düşmeye görsün. İlk önce en güvendiklerin ve sevdiklerin sırtına biner. Dost bildiklerin yavaş yavaş yavaş uzaklaşırlar senden. Bir zamanlar sırtını sıvazlayanlar elini uzatmak istersin, elinin tersiyle iterler seni. Maddi manevi destek olduğun kişiler umursamazlar seni. Hatta ve hatta inkar ederler. Sen ne yaptın ki derler. Bu hayat böyle, böyle cancağızım. Sakın ha düşme. Rabbinden başkasına da...

Şu gurur denen şey bazı yerlerde önemlidir, bazı yerlerde de başarının düşmanıdır. Muvaffakiyetin düşmanıdır.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. kilometreleri, Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometreleri, Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmelerle karışık seyir izlenirken gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı Haziran'da %9,8'e gerileyerek son 166 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin yürüteceği kripto varlık merkezi kayıt sistemi faaliyetlerini resmen onayladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

Acaba'nın belki de en güzel şarkılarından biri diyebiliriz. Yani ilk sıraya oturacaklardan biri. Değil mi Gönül? Ve şimdi Radyo 7'de Ebru Yaşar sırası ve Ebru Yaşar gözlerimde gece olduğuyla Radyo 7'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. E tabii ki aşkın yayın hali Ebru'yla devam ediyor. Sevdiklerimize haber verdik mi? Hemen programın başındayken kaçırmasınlar.

0: Şimdi biz verdikçe, verdikçe, verdikçe, evet, ne olur? Dost görünen çok olur. Bir de biz isteyelim dediğiniz anda, işte o zaman gerçekleri görürsünüz. Hepsi birden yok olur.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

acı çekmiş bireylerle arkadaşlık edin. Acı çekmiş biriyle sevgili olun. Acı çekmiş biriyle dost olun. Çünkü onlar arkadaşlığın, dostluğun ve aşkın tamamı tanımını özellikle çok daha iyi bilir ve size çok daha fazla değer verir. Kıymet bilir yani.

Evet, bir şöyle klasikle devam edelim. Sezen Aksu'yla Minik Serçe'yle Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebru Lide. Beni unutma. Beni unutma. Unutmamanız gerekenleri elbet unutmuyorsunuzdur ama unutmamak için gayret göstermek yerine onlara sık sık onların evet özel olduğunu, kıymetli olduğunu hatırlattığınızda hem o hatırlayacak hem siz. Hiçbir şekilde unutulma olmayacak.

verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Zorluk verdiğinde

Efendim şu an gördüğüm kadarıyla Ekin Bey Şahin Kendirci'den demiş, tam isabet. Şimdi ben de onu dinletmiş oldum ve bu güzel eseri size de armağan etmiş olayım. Ekin Bey'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Şimdi ise yine devam edelim güzel mesajlarımıza, hemen şöyle gözden geçirmeye. Şöyle gördüğüm kadarıyla Belçika'dan Gürdal, eşim Nazife için gelsin yayınlar demiş. Selam olsun efendim, hemen gönderelim. Ve Adile Hanım tüm sevdikleri için armağan ediyor sıradaki güzel.

Ve şimdi de Selçuk Balcı'yla devam edeceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla Salih Bey tüm sevdikleri için Selçuk Balcı'dan bir eser demiş. Ve çalışan herkese kolaylıklar dilemiş. İyi yayınlar Benhar Hanım. Ben Ankara'dan Ömer Çağlın. Kırık kalpler ve mahzun gönüller için bir eser rica ediyorum demiş. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Saygı ve hürmetler bizden efendim. Sevgiler, saygılar. Selamünaleyküm diyen İda Hidayet Bey tüm sevdiklerine armağan ediyor. Sıradaki eseri selamlarını da iletiyor.

Demir Bey tüm sevdikleri için Sinan Özen'den bir eser istemiş. Hemen gönderelim Sinan Özen. Şöyle zaten listemizde de mevcut. Biraz daha öne çekmiş olalım. Selam olsun efendim, teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Vener kardeşim demiş. Sizden ricam, uzun yol ağır vasıta şoförleri için bir eser istirham ediyorum demiş. Çok teşekkürler, Allah'a emanetsiniz. Siz de efendim çok teşekkür ediyorum. Keramettin Yeşilyurt Ankara'dan çok selam olsun efendim. Yollarda olan bütün kaptan şoförlerimize, özellikle ağır vasıta şoförlerimize Allah kolaylık versin.

Gönlünde yeşeren yarındır sabır. Yıkıldığın her an, yok olmadığına şükret. Yüreğine güneş koy, yüreğine bulut koy, yüreğine yıldız koy, yüreğine sabır koy ve yola devam et. Devam et.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmelerle karışık seyir izlenirken gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda işsizlik oranı Haziran'da %9,8'e gerileyerek son 166 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin yürüteceği kripto varlık merkezi kayıt sistemi faaliyetlerini resmen onayladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Reklam.

Güzel bir düet olmuş değil mi efendim? Efendim bu güzel şarkılar birbiri ardına yine akmaya devam ediyor. Aşkın yayın hali Ebru'lu farkıyla Radyo 7'de ve Aşkın Sesi bendeniz Zeynep Sarıoğlu.

Erken ağlama. Güzel şarkı değil mi efendim? Şimdi hemen devam edelim. Merhabalar İstanbul'dan İnci. Sevgilim ile hasret kaldık birbirimize. İkimiz de ayrı şehirlerden şu an sizde dinliyoruz demiş. Şarkıları birbirimize hediye ediyoruz. Kayseri Develi Gazi Köyü'nden şu an sizi dinleyen nefesime, Muharrem'ime armağan ediyorum demiş. Bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Ay gidiyor ve... Merhaba Radyo 7 ailesi, ben Osman, her zamanki gibi bugün de sizinle seyahat halindeyiz. Kocaeli'nden yoğun trafikten tüm Türkiye'ye selamlar demiş. Bir Koray Avcı eseri armağan ederseniz dinleyebiliriz demiş. Tamam peki, dinlemeye devam. Ben birazdan o zaman Koray Avcı'yla sizleri baş başa bırakırım ama önce Ahmet Kaya Ay gidiyor.

Kendine iyi bak dinledik. Koray Avcı sözümüzü de yerine getirmiş olduk efendim. Şöyle bir bakalım. Bir öncesindeki Ahmet Kaya şarkısını aynı zamanda şöyle gördüğüm kadarıyla Kayısı Diyarı Malatya'dan tüm Türkiye'ye selam olsun. Özellikle Emlak Bey, Mehmet Karabey'e armağan ediyorum demiş. Ki Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısını size de armağan etmiş olalım. Şimdi ise Deniz Toprak ve Selda Bağcan düetiyle Radyo 7'de devam ediyoruz.

duruşu ve tebessümü olan, yüzünden eksik olmayan kişiler. Evet. İçten içe acı çekenlerdeni unutmayın. Ve her gülen yüz mutluluk ifadesi değildir asla. Buna sakın aldanmayın. Derinlerde neler neler oluyordur. Aman dikkat. Aşk ola.

akmış zaman. Efendim şimdi son güzel bir eser, yine şöyle bir nostaljiyle bitirelim istedim bugün de. Ve şöyle son mesajlara bakıyorum. Sevgili Öykü, senin için ve tüm sevdiklerin için Şanlıurfa'dan Berfin ve Özlem Nemrut'un evine karşı dinliyoruz sizi demiş. Arkadaşım Özlem için, peki kolay gelsin. Sevgiler, iyi muhabbetler o zaman, bol muhabbetler. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika İran'a saldıracak mı? Dünya bu sorunun cevabını arıyordu. Amerika Başkanı Trump açıklamasında İran'a saldırıyı iptal ettim dedi. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Gülistan Doku davasının 4. dalga operasyonunda haklarında adli işlem yapılan 19 şüpheliyle ilgili süreçte sona gelindi. Son 2 tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın tutuklanmasının ardından İstanbul Valiliği Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi. Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen İzmir Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Bahardan kalma serin günler artık tamamen geride kalıyor. Yazın en kavurucu eyyam-ı bahur sıcakları kapıya dayandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'da nefes aldıran hava yeni haftayla birlikte kademe kademe artacak. 31 ila 34 dereceleri görecek olan mega kentte hava açık olacak. Ancak yüksek nem oranları yaşamı zorlaştıracak. Ermenistan Başbakanı Paşinyan yeni seçilen meclisin ilk birleşim günü anayasal zorunluluk doğrultusunda hükümetin istifasını açıkladı. Paşinyan istifaya ilişkin resmi dilekçenin Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu bildirdi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 33, başkent Ankara 32, Kastamonu 31, Amasya 33, Erzurum 32 ve Diyarbakır bugün 41 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, euro 54.85, sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89.68 dolar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertize Dynobil'e.
6: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. kilometreleri, Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometreleri, Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Bir reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, euro 54.85, sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89.68 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 7-9. kilometreleri, Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometreleri, Çaldır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA.

0: Yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu

0: Epe gir, çekilişe katıl.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir.

0: Radyo 7 Haber.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi firarinin izini kameralardan sürdü. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede olayın tasarlanarak işlendiği kanaatine vararak kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede evdeki kişilerin sanatçıyı kızının odasına çekmek için sevdiği roman havasını planlı bir şekilde açtığı öne sürüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak, bir uluslararası anlaşma ele alınacak. Yurt genelinde Ağustos'un ilk günlerinden itibaren Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalınacak. Dijital ödeme alışkanlıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdan uygulamalarının kullanımı hızla arttı. Ancak birçoğumuz yıllar önce üye olduğumuz uygulamaları, açtığımız hesapları ve hatta bu hesapların içinde para unutup unutmadığımızı hatırlamakta güçlük çekebiliyoruz. Bu kafa karışıklığına son verecek yeni bir hizmet, E-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul 30, İzmir 35, Antalya 33, başkent Ankara 32, Kastamonu 31, Amasya 33, Erzurum 32 ve Diyarbakır bugün 41 derece. En güvenilir

0: kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken ilk 6 ayda 791.082 mükellef denetime tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu kamuoyunda yer alan yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7. Radyo 7. En iyi 20. En iyi 20.
2: Radyo 7 en iyi 20 başlıyor.
3: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı güzel bir pazar günü diliyorum sizlere. Ben Oğuz Sivri. Radyo7.com üzerinde en iyi 20 bölümünde sizlerin oylarıyla sıraladığımız listemizi dinletmeye başlıyorum. Bu hafta Elif Buse Doğan, Yangın Yeri açılış şarkımız. Hoş geldiniz.
1: Radyo 7, en iyi 20.
2: 20 numara.

Radyo DNA 20'de 19 numarada Murat Kekili'yi dinledik. Göç isimli çalışması ve Kobalt Mavi vokaliyle bizlerleydi. Şimdi 18 numaraya geçiyoruz. Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı şimdi sizlerle.

Blok 3 sebebi var. Bu hafta listemizin 17. sırasındaydı, dinledik. 16 numaradayız. Sezen Aksu'nun son albümündeki Kiraz Mevsimi şimdi kulaklarınıza geliyor.

0: 7 en iyi 20 devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Reklam.

Radyo Edeni 20 devam ediyor. Orhan Gencebay'ı ağırladık. Sevme Bensiz dedi. Listemizin de 15. sırasındaydı bu hafta. 14 numaradayız. Kibariye ile birlikte yine bir geçmişe gidelim. Kara Kışlar şimdi sizlerle.

0: çilecemden.
1: Ekin Uzunlar, Yokluğuna Alıştım bu hafta listemizin 13 numarasındaydı ve Radyo Eden'in 20'de 12 numaraya geçiyoruz. İrem Derici'yi ağırlıyoruz. Bu defa başka diyecek o da.

İrem Derici'yi de dinledik ve geldik listemizin 11 numarasına. Semih Cenk, Üzülmedim Ki ile şimdi kulaklarınızda. Ardından da hep birlikte Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, euro 54.85, sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89.68 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo 7 En İyi 20 devam ediyor. 10 numara. 10 numara.

0: Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm dediler. Listemizin de ilk onuna onların sesleriyle girdik. 9 numarada da Sar Zamanı Geriye'yi dinleyelim.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Karaf grubu Aşk Durdukça isimli çalışmalarıyla bizlerleydi. Listemizin 8. sırasında ağırladık onları. Radyo 7 en iyi 20'de geçelim ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Ceceli ve Sessizler. Ötesi yok diyecekler.

0: Nerededir?
1: İlk yediye Mustafa Cecele ile girdik ve şimdi 6 numarada Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Oyuncak gibi diyecek o da, ardından da ilk 5'e geçeceğiz.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

Radyo DN 20'desiniz. İlk 5'e girdik. 5 numarada da Nahide Babaçlı'yı dinledik. Bana bakmayın dedi. Ve şimdi 4 numaradayız. Konuğumuz Derya Bedavacı. Yeni çalışması Yok Öyle Bir Dünya şimdi sizlerle.

Ferdi Tayfur, "Sanma sana dönerim" dedi. Ve şimdi de iki numarada yine rahmetli andığımız sevgili Müslüm Gürses ve sağlıklı bir yaşam dilediğimiz Harika Avcı ortak çalışması "Olmaz Artık" şimdi kulaklarınıza geliyor. Ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

kutlandık sevgili Müslüm Gürses'i. Sağlıklı bir yaşam diledik harika avcıya. Olmaz artık listemizin ikinci sırasındaydı bu hafta. Bir numaradayız. Mebrure değilim. Bu hafta Radyo 7 en iyi 20'nin zirvesinde. Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler saygılar sunuyorum. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda akıllı telefonlarınıza Radyo 7 uygulamasını mutlaka indirin, tavsiye ediyorum, beğeneceksiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle haftanın birincisi Mebrure şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 en iyi 20 sona erdi. Reklam.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz

0: sayesinde 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

0: Radyo 7 Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Gürlek ise 16 ildeki 44 orman yangını ile ilgili 29 şüpheliden 9'unun tutuklandığını duyurdu. Afetlere hazırlığımız yok. Her 5 evden 4'ü sigortasız. Türkiye'de yaklaşık 20,6 milyon sigortalanabilir konut bulunurken bunların yalnızca %20'si yangın, sel ve hırsızlık gibi risklere karşı özel konut sigortasıyla teminat altında. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi incelemesinde yeni bir uygulamayı devreye alacak. Bakan Şimşek, amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak ve işini kolaylaştırmak dedi. Esnaf kredilerinde limit ve vadeler yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin esnafın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. 125 binden fazla aday ALES heyecanı yaşadı. ÖSYM tarafından 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı yapıldı. Sınav sonuçları 21 Ağustos'ta açıklanacak. Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurt genelinde Ağustos'un ilk günlerinden itibaren Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalınacak. Yarın Ankara ve Erzurum 33, İstanbul 31, İzmir ve Antalya 34, Düzce 30, Samsun 29, Adıyaman 40 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken ilk 6 ayda 791.082 mükellef denetime tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu kamuoyunda yer alan yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: taksit. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, euro 54.85, sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89.68 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi, çok
4: iyi Avea. Migros'tan Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Reklam.

0: Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Rabbim her birimize sağlık, sıhhat, afiyet, mutluluk versin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik

0: Birine güvenmek aslında biraz cesaret işidir. Çünkü kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Buna rağmen insan kalbini açıyor, hayaller kuruyor ve inanıyor. Belki de sevgiyi değerli yapan şey tam olarak budur. Garanti olmadığı halde vazgeçmemek, kırılma ihtimalini göze alıp yine de sevebilmek.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Unutmak çoğu zaman sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü insan isimleri unutsa da hisleri unutamıyor. Bir ses sonu, bir bakış, bir cümle bir anda yıllar öncesine, bugüne taşıyabiliyor. Demek ki bazı şeyler hafızadan değil, kalpten silmek zorunda kalırız.

0: beni unutma.
1: Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Şimdiki şarkımızı da son sayfası kapanmayan hikayelere armağan edelim.

Her insanın içinde kimseye göstermediği bir defter vardır. Bazı sayfaları mutlulukla doludur, bazı sayfaları ise eksik cümlelerle. Hayat ilerler ama o sayfalar yerinde kalır. Bazen bir şarkı gelir ve yıllardır açıklanmayan o defteri yeniden önümüze koyar.

Hayatta en zor kararlar mantıkla duyguların karşı karşıya geldiği anlardır. Bir taraf git der, diğer taraf kal. Bir taraf umut der, diğer taraf bekle. Ve insan çoğu zaman en büyük mücadeleyi kendi için verir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize Allah kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Hayatta bazı insanların yeri ayrıdır. Onların yokluğunu başka biriyle asla ve asla dolduramayız. Çünkü mesele sadece bir insan değildir. Birlikte yaşanmış zamanlar, kurulmuş hayaller ve paylaşılan duygulardır. Bu yüzden bazı isimler unutulmaz, bazı insanlar gittikten sonra bile hayatın içinde yaşamaya devam eder.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, euro 54.85, sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira. Brent petrolün varil fiyatı 89,68 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

herkes acısını aynı şekilde yaşamıyor. Kimi anlatıyor, kimi susuyor, kimi gözyaşlarıyla hafifliyor, kimi de içine atıyor. Ama hangi yolu seçerseniz seçin, insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey anlaşılmak. Bazen tek bir cümle uzun süren bir yalnızlıktan daha güçlü gelebiliyor.

sadece bedenle ilgili değildir. İnsan bazen düşünmekten yorulur, beklemekten yorulur, kırılmaktan yorulur. Ama her şeye rağmen yeniden ayağa kalkar. Çünkü hayat devam etmeyi seçenleri her zaman ödüllendirir.

İnsan sahip olduğu şeylerin değerini çoğu zaman kaybedince anlıyor. Bir dostu, bir sevgiyi, bir güzel günü. Oysa hayatın gerçek zenginliği tam da bunlarda saklı. Değer bilmek, sahip olmanın en güzel tarafıdır.

İnsan bazen kendine söz verir, bir gün unutacağım der, bir gün canım yanmayacak der. Ama bazı duygular takvime göre hareket etmez. Onlar kendi zamanında gelir, kendi zamanında gider. Bize düşen sadece sabretmektir.

0: Reklam.
1: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
2: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Garanti BBVA.

0: tartışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Reklam.

Nerede insan kendini sıkışmış hisseder, ne ileri gidebilir ne geri dönebilir, ama hayatın güzel tarafı şu: en karanlık günler bile sonsuza kadar sürmez. Yeter ki insan umudunu kaybetmesin, çünkü her çıkmazın sonunda mutlaka yeni bir yol vardır.

insanı tanımak için yüzüne bakmak yetmez. Neler yaşadığını bilmek gerekiyor. Çünkü herkes kendi savaşını veriyor. Kimi sessizce, kimi belli ederek. Bu yüzden hayatın en kıymetli davranışlarından biri anlayış gösterebilmektir.

Sevgili Hatice kardeşim, bu güzel eseri de sana armağan edelim. Hatice kardeşimiz çok gezer, gezer gezdiği yerlerin görüntülerini de bizlere batar, paylaşır. Bugün deniz kenarındaydı herhalde, değil mi? Hadi bakalım, bu şarkı da sana armağan olsun.

ediyorum bizlere eşlik ettiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için. Kum saatinin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: 44 orman yangını ile ilgili 6 tutuklama gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Çin'e Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Meclis yaz döneminde yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi içinde kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Asırlık Gece belgeseli çekimleri nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01 ila 05 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Havalimanı dün 289.260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Trump, İran'a yönelik saldırıları iptal etti. Amerika Başkanı Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yurt genelinde Ağustos'un ilk günlerinden itibaren Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalınacak. Yarın Ankara ve Erzurum 33, İstanbul 31, İzmir ve Antalya 34, Düzce 30, Samsun 29, Adıyaman 40 derece olacak.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 13.458 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.51, Euro 54.85, Sterlin 64.16, gram altın 6.175 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89,68 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, Temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçakçılarına göz açtırmıyor. Her gün 4 milyon vergi mükellefi analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken ilk 6 ayda 791.082 mükellef denetime tabi tutuldu. Sermaye Piyasası Kurulu kamuoyunda yer alan yatırım fonlarına ilişkin rehber taslağının tamamlandığı ve yürürlük tarihinin belirlendiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım girişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda topucuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 6 ila 8. kilometreleri. Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0 ila 1. kilometreleri. Kastamonu Araç yolunun 3 ila 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli ayıpsız aşikare yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum, tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil, yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

varım yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım yarın seni belki de görmem.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de kaybettin.